0: si è fermo al giù è la madre spirituale
1: ereke ju ereke ereke ju ereke ereke ju ereke ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke ju ereke